0: Baku 18 Fevral 2005. yıl tarihli 247 numaralı lisansiyelde faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsun.

0: Şır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dalga.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var?

0: İstanbul Vakfı 18 Fevral 2005. yıl tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Sahipkarların nazarından sima imzadan istifade etmişsense, temeli vakt ve pul itirirsen, sen de sima imzanı pulsuz elde ederek biznes proseslerini regamsallaştır.
2: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
4: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
5: Da süreklerde yanıp daşları sındırdım ulan. Hakka düşmeyen olanı hakka tapındırdım ulan. Ne güman eylemsen ondaki tilsimler sen.

Sen unut, çünkü senin değilim. Ben evvelki değilim. Şimdi benim için yeni dünya.

0: Yaşıl Bakı. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Menzil alma hakkının yetmişse hisse al. Pulunu gözlerip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Pazitano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözledip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12%'le geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544'ə zəng et.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Öten iller nermel.

0: bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Azerbaycan dilinin sinonimler lügati. Avam, cahil, savadsız, nadan. Avamlık, cahillik, cehalet, savadsızlık, medeniyetsizlik, gerilik. Avangard, ön deste, qabaqçıl, rehber. Avangard, ön deste, qabaqçıl, rehber. Avant, yüz, avantlaşma, yaxşılaşma,

Bu akşam yine bağışla hüsnü kalsan ebedi. Yalvarırım bağışla seninle barışsam.

geçti, bu hayaller geçti. Bir de sevmek geçti, geçti daha. Olan oldu geçti.

bitmiş vakti geziren ben. Saçıma ah sıkal çekip gitmiş vakti geziren ben. Göydelenin yerindeki mehlemi geziren ben. Hatıremi

Yaxşısıyla yamanıyla ömür şirin yuhu imiş. Doğrusuyla yalanıyla yamanıyla ömür şirin yuhu imiş. Doğrusuyla yalanıyla keçen güne çatan günü ötmüş vaxtı gezirem ben. Gitmiş vaxtı gezirem ben.

şirinimsen, şekerimsen. Kara gözlüm, kara gözlüm. Sen en tatlı beherimsen. Kara gözlüm, kara gözlüm. Ay uzağım, yakınımsan. Sevincim de

bir deste gül derim sana. O gülleri derim sana. Boy tokunsun elim sana.